Cismim burada, ruhum orada. Hayalim gezer vatanı. El obadan ayrı düşen daha çok sever vatanı. El obadan ayrı düşen daha çok sever vatanı.

0: Takvimde hatırlananlar.
1: Takvimde hatırlananlar.
0: 2. Sözü kalan şahsiyetler.
1: 2. Sözü kalan şahsiyetler.

tanesin. Tanesin zaman. Düzelmez işe de düzeldi de. Herden kocaya da gençsen, cavansan. Herden küfüre de gözelsen değil.

0: gözüm, bir gözüm. Sen benimsen, ben senin.
1: Üç rengin bir sesi. Beynal Halk Radyo 85.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: il tabii ki uzun bir ömürdü. 100 yıl yaşı olan Azerbaycan Radyosu'nun yaratılması ve bütün bu yıllar boyu yaşamasında zahmet olan insanlar var. 85 yaşı olan Beynəlxalq Radyomuzu yaşadan insanlar var. Bu 85 yıl ərzində ömürler yaşanıb orada, işler görülüb. Ve tabii ki Azerbaycan Radyosu hem de Beynəlxalq Radyomuz Azerbaycan medeniyetinin inkişafında, Azerbaycan edebiyatının inkişafında, tiyatrının, musikisinin inkişafında ve təbliğinde müstesna rol oynayıp bugün de rol oynamaqdadır. Ve düşünürüm ki bundan sonra iller geçecek, radyo yaşayacak ve o radyo vasıtasıyla biz dünyada ve ülkemizde baş veren hadiseleri dinleyecek, haberlere kulağı asacak, medeniyet hadiselerini dinleyecek, radyo tamaşalar, şehirler, musikler dinleyecek. O insanlar ki ömrünün 100 yılını, ömrünün 85 yılını bu işe esir edipler, onları bu bayramları, bu yaşları münasebetiyle tebrik ediyorum. Her birine can sağlığı arzuluyorum. Şahsi hayatlarında, işlerinde, faaliyetlerinde uğurlar diliyorum.
2: Xalq artisti Nurettin Mehdixanlı.

0: dünyada söz ve ses sahibidir. Sesimiz, sözümüz var olsun. Bu sihirli kutudan çok işitilir.
1: Yazıcı, filoloji üzere felsefe doktoru, medya üzere ekspert, Bakü Devlet Üniversitesi'nin jurnalistik fakültesinin müellimi Natevan Demirçioğlu.

Galebenin sorağını gözlüyorum. Gör haçandı. Koy eşitsin bütün dünya. Karabağ, Azerbaycan'dı.

Körpü. Senden ayrı yaşasam, bağrımın başı ağlar. Azerbaycan torpağı.

0: Heyder Baba, ildırımlar şakanda, seller sular şaptırdıyor ahanda, kızlar ona saf bağlıyor bakanda, selam olsun şevketize, elize, benim de bir adım gelsin dilize.
1: Körpü bir taleydi, ünsiyet yoludu. Ezelden tale yolunda bir cığıra düşüp adımlayırır. Rastımıza tuş gelen karvanın sırasına koşulup ireli gedirir.

oturma. Azərbaycan Çinasana ödürsünə dinamik Kirkov zarqanının. Mirpet Uçanartakin Kalkakan Çamiye Çıkarı Vurtağın Zbağısını Maşkari Yerkarınarı Tarabi Ürsünür İndilayınıma. Aşkarım Tığun Yusuf Radar Sünür İfonin Adırbeçeni Kolmi Sirakan Asfı Hacı Hanka Kalkakan Çünü Aveli Emetsasını Merhan Rapi Uçanı Katman Petakar Kırıçını. Aysarımov Adırbeçeni Naxaga İlham Aliyev

0: Takvimde hatırlananlar.
1: Takvimde hatırlananlar.
0: İzi sözü kalan şahsiyetler.

Kaç değersen kaçaram, uç değersen uçaram. Köşte sen bu dünyanın, o başına köçerem. Ay gözümün

sanki bütün şairler seni tanıyır. Ben benim sana olan sevgimi bilir.

Bizim dilimiz Azerbaycan dilidir. Biz Azerbaycanlıyız. Respublikamız Azerbaycan'dır. Ancak dilçilik elmi nokta-i nazardan Azerbaycan dili dünyada mevcut olan Türk dilli diller grubuna dahil olan dildir. Azerbaycan dilinin menşei Türk diller kökünden gelir. Ama Türk dilli diller grubu dünyada çok büyüktür. Geçmişte Sovyetler İttifakı'nın arazisinde 23 dil var. Arasının müstakil adı var ama hamısı Türk diller grubuna mensuptur. Bunlardan biri de Azerbaycan dilidir.

Galebenin sorağını gözlüyorum. Gör haçandı. Koy eşitsin bütün dünya. Karabağ, Azerbaycan'dır.